0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmian.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ilgün rahmet ağayın. Tağı.

Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa. Kuvanışım asqağa. Jürbürükken.

özendi ağa getir. Şoldasın sönbesin rahanda, hoşit bir toru basılar manha. Öte day ömür öte.

0: 1km, tagadı, tagadı, tagadı, tagadı. Rahmet.
1: Radyo Dimar.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash Radio Zmi.
4: Lato z Radiem Dimash.
3: Radio Zmi.
4: Lato z Radiem Dimash.

0: Ülkü Rahmet Agayan. Ben size rakatça söylemem Agayan. Ülkü Rahmet.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Zmi.
3: Lato z Radiem Dimash.

çirkinde. Ah! Aha ya! Azına kalsın seni kürsün, hadi! Bir gebermiş, hadi hadi.

Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağın Jirbirken